kendime yardım ettiğim şeylerle huzalara yardım etmezsem ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a andolsun ki kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi bunları da koruyacağım.

0: Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi, hane-i saadette kılıçlar bileniyor, hane-i saadette zırhlar temizleniyor ve şehirlerin anası gülüyor. Mekke-i Mükerreme gülüyor. Gül ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür. Gül ki bu dönüş sanadır. Baksana, dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana. Erak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce. Ardından büyük bir birlik, başlarında Halid bin Velid. Arkadan ey Mekke, senin topraklarında yaşarken Rabbim Allah'tır dedi diye sövülen, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban taşları gibi kan içinde kalan muhacirler geliyor. En önde Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani 8 yaşında Müslüman olan, hani 15 yaşında senden koparılan, amcası onu bir hasıra sarmıştı hani, ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye. Ama o dönmedi küfre ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana dönüyor ey Mekke. Sonra bir bölük halinde Beni Gıfarlar geliyor. Bayrakları Ebu Zer Gıfari'nin elinde. Şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor bölük halinde. Müzeyneler bin kişilik alayla geçerken çölden tekbir sesleri geliyor göklerden. Ey Mekke, başka kimi bekliyorsun söyle? Hazreti Hamza'yı mı? Mus'ab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana. Ve baksana, gözleri ışıl ışıl sana yaklaşan ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taşlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar ve en ortada simsiyah sarığıyla yar. O an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta. Ey Mekke, kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. Hazreti
1: Muhammed Mustafa geliyor.
0: 8 yıl geçti aradan. Sensiz tam 8 yıl geçti. Gittiğin gece uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin. Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmiştin. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti. Kapkaranlık geceler kalmıştı ardından. Mekke öksüz kalmıştı. Ve Mekke çocukları, çocuklar hep Sümeyye'nin toprağa düştüğü yerde oynadı. Habbab bin Eret'in ateşe atıldığı yerde oynadı. Hane-i Saadet'in üzerinde Sevr mağarasından kalma güvercinler bekledi seni. Kabe-i Muazzama'da namaz kılışını özleyen harem, Hatice-ül Kübra'nın hatıraları, o gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni. Şimdi kasvadan inmez misin ya Resulallah? İnmez misin ki ayaklarından öpsün Mekke toprakları ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem? İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyor. Başında Yemen işi simsiyah bir sarı. O alnındaki nura kurban olana. Resulullah Kabe'ye bakıyor ve işaret ediyor Hazreti Bilal'e. Bilal Kabe-i Muazzama'nın üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin yer ve gök.

0: أشهد أن لا إله
1: Burası Yıldız Efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: ...63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı. Ve hicretin 7. yılı. Medine'ye 48...

Gün herhangi bir gün, sakin ve sessiz. Ama gece gölgeler çekilince Hayberliler fitne kazanına çevirir Hayber'i. Hüseyin adında biri duydukları nefreti kelimelere döker. Muhammed üzerimize yürümeden biz Medine'ye saldıralım. Nasıl olsa tüm Mekkeliler yanımızda. Onunla yurdunun ortasında çarpışalım. Eski ve yeni bütün hıncımızla. Bu fikir kabul görür. Hazırlık başlar Hayber'de. 63 yılın 60'ıydı. Müşrikleri kışkırtıp Medine'yi yok etme planı bardağı taşıran son damla ve çatlayan sabır taşıydı. Bu damlanın adı Hendek Savaşı'ydı. Rüzgar ekmişti Hayberliler, bu yüzden fırtına biçeceklerdi. Fırtına kopmak üzere. Medine-i Münevvere'den nasıl çıktıklarını bilirsiniz ashabın. Bedir'den tanırsınız bu çıkışı, Uhud'dan tanırsınız. Her biri bir ölüm meleği gibi. İşte Hazreti Ali, elinde Resulullah'ın beyaz sancağı. Ordunun öncüsü Ukkaşe, sağ kol kumandanı Hazreti Ömer, en önde süzülen 200 er ve 1400 piyade, dolu dizgin atlarıyla. Sonra Peygamber hanımı Ümmü Seleme, Peygamber halası Hazreti Safiye, toplam 20 hanım sahabe şefkat kanatlarıyla. İşte bu ordu Medine'den Sahba'ya doğru akan Peygamber ordusu. Savaşın parolası Ya Mansur, Emin. Fırtına yolda. Hayber'in önündeyiz. Mevsim yaz. Peygamber atı Zarib'in gölgesi düşüyor çalılıklara. Peygamberin gölgesi olmaz. Birkaç gün peygamber eşliğinde muhasara ve hastalanıyor Nur Nebi. Sancağı Ebu Bekir alıyor. Fetih müyesser olmuyor. Sancağı Ömer alıyor. Elden ele dolaşıyor peygamber sancağı. Ama fetih gerçekleşmiyor. Sahabe Hayber'de zor durumda. Sahabe peygamber huzurunda. Fahri kainat ashabına sesleniyor. Yarın sancağı öyle bir yiğide vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O da Allah'ı ve Resulünü sever. O Hayber'i fethetmedikçe dönmeyecek. Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecek. Bitmek tükenmek bilmedi gece. Kimdi o yiğit? Ashab-ı Güzin sabaha kadar düşündü durdu. Hattab oğlu Ömer, o günkü kadar kumandanlığı istememiştim diyor. Kimdi o? Bakın işte sabah oluyor. Karargahın önünde ashab ve bir nur vuruyor çadırın dışına doğru. Resulullah çıkıyor. Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere Kureyş muhacirleri elini uzatıyor. Ensar uzatıyor elini. Hep sancağa talipler. Resul-i Ekrem'in nazarları birini arıyor. Duyulan tek şey peygamber suskunluğu. Sanki nefes alsalar başlarından kuş değil, göğüslerinden canları uçacak. Ve o mübarek dudaklarından bir soru dökülüyor. Ali nerede? Demek o yiğit Ali'ydi. İşte Ali, Zülfikar'ı belinde. Sancak, ak sancak. Peygamber sancağı Ali Mürteza'nın elinde. Fırtınanın merkezinde bir yer. Adı Hayber. Ve fırtına iş başında. Merhab adında biri Hayberlilerin en büyük savaşçısı, kılıcını sallayıp meydan okuyor.

oldu Ali'ye. Cesaretin varsa karşıma çık diye. Önce şairler çarpışırdı savaş meydanlarında. Şiirler savaşırdı, söz Ali'deydi. Ben öyle biriyim ki annem bana Haydar ismini koymuş. Ben ormanların derinliklerinden kükreyerek gelen aslan gibiyim. Ve sözü uzatmadı Haydar. Söz artık kılıçlarındı. İlk hamle merhaptan. Ali kılıç darbesini kalkanıyla karşılıyor. Ama kalkan ikiye ayrılıyor. Ve Ali'nin elinden yere düşüyor. Allah'ın aslanı şu an savunmasız. Fatımatüz Zehra'nın gülü savunmasız. Hayberliler sevinç içinde. Merhab'ın gülmekten dişleri görünüyor. Sahabe şaşkın. Fahri kainatın gözleri sükun denizi. Eğer bir hamle daha yaparsa Merhab, hayır, hayır, Hazreti Ali'nin elinde etrafa parıltılar yayan bir şey var. Bu Zülfikar. Semaya doğru bir kavis çizdi ve ardından durdu Zülfikar. Allah'ın aslanıyla göz göze geldi Merhab. Gördüğü son şey Hazreti Ali'nin yıldırımlar salan gözleriydi. Ve indi Zülfikar. Önce kalkanını, sonra miğferini ikiye ayırdı. O gün fırtınanın adı Haydar-ı Kerrar'dı.

0: Fahri Kainat savaş meydanını geziyor. Yaralananlar, şehit olanlar. Efendimiz bir şehidin başucunda duruyor. Boğazından bir okla vurulmuş. Bu şahıs bir çöl arabıydı. Efendimiz ona da ganimetten bir pay ayırmıştı. Kendisine getirilen ganimeti aldığı gibi peygamberin yanına gelmiş. Ya Resulallah, bu nedir diye sormuştu. O senin payındır deyince Efendimiz, ya Resulallah demişti adam, ben bu ganimet mallarını almak için Müslüman olmadım. Ben demiş ve eliyle boğazını göstererek devam etmişti. Ben şuramdan bir okla şehit olmak için Müslüman oldum. Fahri Kainat ona, eğer sen doğru söylersen Allah da seni doğrular demişti. Şimdi tam dediği yerden bir okla şehit düşmüştü. Efendimiz cübbesini çıkarıp onun üzerine serdi ve cenaze namazını kıldı. Namazdan sonra şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu kulun senin yolunda şehit olarak öldürüldü. Ben şehadet ediyorum. 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı, hicretin 7. yılı. Aslanlarını bağrına bastı Medine-i Münevvere. Hayber talihine küstü. Rüzgarsa Rabbinin emriyle esti. Ya Rab, yeryüzü asr-ı saadetten beri acıya acı ekliyor. Ya Rab, bugün insanlık senden bir fırtına bekliyor.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

İfade bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

İşte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan birinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine. Uyan, uyan, yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel. Tekbir getir. Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurundayım.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız Efendim.
2: Yok bizde. Yok.

İfade bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Bir ulul emredin, emrine geldik. Ezelden biatlı hakanımızsın. Er idin sayende murada erdik. Dünya ve ahiret sultanımızsın. Unuttuk ilhanı, kara oğuzu. İşledik seni göz bebeğimize.

Suçumuz çoksa da sunumuz yoktur. Şımardık müjdeyi sahabetinle. Gönlümüz ganidir, gözümüz toktur. Doyarız bir lokma şefaatinle. Nedense kimseler anlamaz, eyvah, o kadar saf olan dileğimizi. Bir ümmi sen de ya Resulallah, ancak sen okursun.

suları tükendi gülaptanların. Dinmedi gözümüz yaşı merhamet. Külleri soğudu bu hurdanların. Aşkınla bağrını yakmada millet. Gelmemiş Türkçede kıysu Hasan'ın. Yok bizde bürde ne muallaka. Yolunda baş veren Ali Osman'ın.

ne kanlar akıttık hep senin için. O ulu kitabın hakkı için aziz. Gücümüz erişsin ve erişmesin. Uğrunda her zaman dövüşeceğiz. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül harameyniniz. Ölsek de Ravzanı ruhumuz bekler.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çık sana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe ters.

Yorum kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولقد آتينا داود

وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا

mulher e

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, hepimizin bildiği Firavun olayı Kur'an-ı Kerim'de çok yoğun bir şekilde anlatılır. Neredeyse Kur'an-ı Kerim'de bizim zamanımızın, yani Peygamber Aleyhisselam Efendimizin zamanının Firavun'undan belki 10 defa daha fazla Musa Aleyhisselam'ın Firavun'u anlatılır. Allah'ın kitabı hikmetli olmayan hiçbir işe müsait değildir. Eğer Kur'an bir işi, bir olayı bir uslupta, bir tarzda anlatıyorsa o hikmete en uygun olan demektir. Firavun kıssası defalarca farklı olaylarla Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyorsa, sonra da Kur'an-ı Kerim'in her okunan harfine Allah şu kadar sevap vaat ediyorsa, bundan ne anlaşılır? Mümin bir ders kitabı olarak, bir öğüt kitabı olarak Kur'an-ı Kerim'i okuduğuna göre kendisine Allah ders olarak öğütlediği bu Kur'an'a farklı yerlerde, farklı açılardan yerleştirdiği Firavun üzerinden de ders veriyor demektir. Sadece bir peygambere, bir zalimin yaptığı işkenceler açısından Firavun olayını ele almak doğru değildir. Evet, Firavun deyince akla Musa aleyhisselam gelir, Harun aleyhisselam gelir. Bu doğrudur. Ancak Musa aleyhisselamla zalim Firavun'un buluştuğu yerlerde kıyamete kadar imanla küfrün buluştuğu her yer için örnekler var. Eğer Musa aleyhisselam ve ona iman edenlerin Firavun'la karşılaşmaları, Haman'la, Karun'la karşılaşmaları, Allah'ın onları imtihan etmek, kulluk sürecini yaşatmak için murat ettiği bir şeyse eğer, o zaman kulluk imtihanı içinde olduğunu bilen her mümin için Firavun'da, Karun'da, Haman'da, Ebu Cehil'de, her birinde, Nemrut'ta önemli dersler kıyamete kadar vardır. Şimdi Musa aleyhisselamla Firavun'un Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı ayetlerden bir grup ayeti alacağız. Adeta Firavun'un Musa aleyhisselama karşı güttüğü politikayı özetleyen ayetler, Musa aleyhisselamın bir peygamber olarak nasıl Allah'a sığındığını gösteren ayetler ve Allah Teala'nın zalim, despot bir yöneticinin zulmüne karşı kulluk yapamadığını, gerekli imani tavırları ortaya koyamadığını söyleyen peygamberine
ne cevap verdiğini göreceğiz. Kıyamet gününe kadar ben Allah'a iman ettim, peygamberine iman ettim ve mümin olarak cennete girmek istiyorum diyen herkesin ölçülerinden bir ölçüyü Allah Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Eğer Kur'an-ı Kerim bunu bir tarih olayı olarak, Firavun'un yaptığı zulümlerden bir zulüm olarak sadece tarih olsun diye bize anlatıyorsa bizimle ilgili değil. Ama Kur'an tarih kitabı değil. Namazda okunuyor, tefsiri okunuyor, meali okunuyor. Kur'an ibadet kitabı, ibret kitabı, amel kitabı. Allah Kur'an'a ne yerleştirdiyse o bizim içindir. Bu fani alemden Musa aleyhisselam da gitti, Firavun da gitti, Karun da gitti. Onlara Kur'an'ın inmesinin bir gereği yok. Kur'an yeni Karunlar türemesin diye inmiştir. Yeni Firavunlar olmasın diye inmiştir. Musa'nın aleyhisselam peşinden gidecekler yalnız ve çaresiz kalmasınlar diye inmiş bir kitaptır. Şimdi Musa aleyhisselamın nasıl bir işkence ortamıyla karşılaşıp çaresiz kaldığını hepimiz biliyoruz. Yunus suresinin 83. ayetinden itibaren Musa aleyhisselamın karşılaştığı bu olayı Allah-u Teala'nın nasıl anlattığını ve Musa aleyhisselama çıkış yolunu nerede gösterdiğini görüyoruz. Beraber mealinden dinleyeceğiz. Tekrar ediyorum kardeşler. Kur'an-ı Kerim'i Yusuf aleyhisselamın Züleyha'dan gördüğü filan sahneden ibaret zannedenler, Kur'an-ı Kerim'i ateşe atılan bir peygamberin hikayesini anlatan kitap olarak zannedenler ve kendisini ateşe atılmaya ve bir gün Allah için hicrete, bir gün zindanlarda bir harama düşmeme uğruna zindanlara düşmeye razı olma yönünde örnek derslerin kitabı olarak göremeyenler, Kur'an-ı Kerim'i sadece ölülere okunacak kitap olarak görüyorlar demektir. Bundan Allah'a sığınırız. Kur'an ölü kitabı değil. Kur'an müminin hayat kitabıdır. Bu mantıkla Yunus suresinin 83. ayetinden itibaren Musa aleyhisselamın çaresizliğine Allah'ın hangi çareyi gösterdiğini, bir peygamberi nasıl yönlendirdiğini beraber dinleyelim. 83. ayetten 88. ayetin sonuna kadar okuyorum. Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusu ile kavminin küçük bir bölümünden başkası Musa'ya iman etmedi. Musa'ya iman edenler azınlıkmışlar. Neden? Firavun'un işkencesinden korkuyorlar. İş güç kaybetmekten, sürgünden, hapisten korkmuşlar. Çünkü Firavun o yerde zorba bir kişiydi. O gerçekten aşırı gidenlerdendi. Musa dedi ki, ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimseler iseniz, artık sadece Allah'a tevekkül edin, korkmayın bu adamdan dedi. Onlar da, yani Musa'ya iman eden o küçücük grup, dediler ki, biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar. 85. ayetteyiz. Musa aleyhisselam
Baktı ki iman edenler çoğalmayacak. Neden? Sürgünden, işi kaybetmekten, memurluktan atılmaktan korkmuş hepsi. 3 kişi 5 kişi iman etmişler. Bunun üzerine Musa aleyhisselam bari bunlar sağlam kalsınlar diye düşünmüş. Korkmayın bu adamdan. Tevekkül edin Allah'a diye nasihatte bulunmuş. O azıcık grupta ellerini açmışlar. Rabbimiz, biz senden başkasına tevekkül etmiyoruz. Tamam, kabul ettik. Her şeye razıyız deyip Allah'a sığınmışlar. Sokaklara Firavun hakim. Sisteme Firavun hakim. Ekonomiye Firavun hakim. Hatta aile planlaması bile onun talimatıyla ve onun istediği gibi yapılıyor. Kız doğmasına izin veriyor, erkek doğunca öldürüyor. Bu derece vatandaşına hakim bir devletin başında Firavun. Ama azıcık bir grup teslimiyeti kabul ettiler Allah'a. Ne dediler? Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar. Dua ediyorlar. İşkenceye, toplu katliama karşı korumasını istiyorlar Allah'tan. Bunun üzerine ne buyurmuş Allah Teala? Musa'ya ve kardeşi Harun'a biz şöyle vahyettik. Cevap vermiş Allah Teala. Bizi koru ya Rabbi. Bizi bu zalimin eline düşürme. İmanımızı koru diyenlere Musa'nın ve kardeşi Harun'un ağzından cevap vermiş Allah. Vahyettik, buyurduk ki kavminiz için Mısır'da kıblegah haline gelmiş evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Sonra namazı dosdoğru kılın ve peşinden iman edenlere zaferi müjdeleyin demiş Allah Teala. Musa aleyhisselam da dedi ki ey Rabbimiz, gerçekten sen Firavun'a ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında nice ziynet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye mi böyle yaptın? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar sana iman etmeyecekler. Tekrar toparlayalım. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor Yunus suresinin 83. ayetinde? Firavun'un baskısından korktular, iman etmediler. İşlerini güçlerini kaybetmemek için. Çok az kimse iman etti. Musa aleyhisselam anladı ki bunlar iman etmeyecekler. Bu sefer iman edenleri kucağına alıp Allah'a sığındı. Bizi bu hainden kurtar ya Rabbi dedi. Bu sistem bizi çökertmesin. Allah da onların bu kendisine sığınmasına karşılık cevap olarak iki şey istedi onlardan. Bir, herkes evini kıblegah edinsin. İki, namazın hakkını verin ve müjdemi bekleyin. Sonra peygamberi Musa'nın lisanından Allah-u Teala bu mantığı bu hale getiren temel sorunu dillendiriyor. Sorun ne? Neden azıcık bir grup iman ediyor? Bu sorunun cevabını Musa aleyhisselam söylüyor. Çünkü bu adamların elinde çok mal var. Bütün ticaret merkezleri bu adamlara çalışıyor. Mal bunların elinde olduğu için bunlar güçlü. Silah değil, dikkat edin. Maldan dolayı güçlü bu adamlar. İki, bu adamın, Firavun ve adamların elinde hayatın dekoratif yönleri var. Çok ziynetli bu adamlar. Şık giyiniyor. Şık evlerde oturuyor. Şık atlara biniyor. Dolaşırken yakışıklı. Gezerken zengin.
kullanırken lüks kullanıyor. Mümin ise fakru sefalet içerisinde, o fakru sefalet içerisinde sürünen mümin veya imana gelmek isteyen mümin adayı, bu ticaret merkezlerine hakim olan, her şeyin lüksünü kalitesini kullana bakıp sefalet içerisindeki müminlerin arasına katılmak istemiyor. Batır bunların malını Rabbim, batır da bunlar iman etsinler diyor. Musa'nın gördüğü kurtuluş reçetesi, bu adamların elindeki hayatı dekoratif hale getiren, güzel, zinetli hale getiren görüntüyü yok etmek ve ellerindeki para gücünü yok et Allah'ım diyor. Peygamber olarak, ulul azm peygamberlerden biri olarak onun aklının aldığı şey, bu adamların elinden bu malın batıp gitmesi lazım. Yoksa ben kimsenin imanını sağlayamayacağım. Ama buna karşılık Allah-u Teala'nın kurtuluş olarak gösterdiği şey, ordularınızı kurun, cihada hazır olun, bu adamları imha edin şeklinde değil. Eğer bütün sistemler Firavun'un elinde ve Firavun istediğini yapmaya muktedirse, sadece kıyafetindeki şıklıktan dolayı, insanlar onun bindiği paytondan dolayı, insanlar onun ve adamlarının, onun kapıcısının, onun korumalarının bile girdiği çıktığı lüks evlerden etkilenip de fakir kalacak halde malını Allah için infak edebilecekleri bir halde mümin olmayı tercih etmediklerini görünce, Allah'ın gösterdiği reçeteyle bir peygamber olarak Musa Aleyhisselam'ın zannettiği kurtuluş farklı. Musa Aleyhisselam, bu adam gebersin gitsin, elinden mallar gitsin, herkes iman eder demiş, düşünmüş. Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Allah Teala ise kurtuluşu Firavun